0: Maşallah, varan hikam.
1: Şükürüye.
0: Kurban mübarek olsun hayra ki varaf ve kolle ve kucce. Kongen oku aslı kurban mübarek de bavir van feşi.
2: Kurban mübarek de bavir van feşi. Varak kureyir sure. Den kureyir eha varaka nulbe vanita kekam. Mi kred fahakum feşi gen. Mi vanita lipen feşi.
0: Hayra emek kamuda gariye ki koba.
2: Mi şari ala fasi.
0: Kurban ki omga hayra eme burda ehi terekal libeni kum bayke faratum.
2: Emme borai tere kanli bani mamma gea ten gure miske faratun gure mise ki algan ge guru anti cha para kude sure ves LKG fetch gen kya ode teacher ek gure mis
0: den me fursu to gure mise ke ke bunalane
2: algan bunalane war shukriya gure mis te ko te vi hore ama se ketta ka algan war shukri verwa algan war ofa ve gure mis kala mis seli puni
0: koba mi hata na le bun kamiyabi ta ko ke tere emme ofa wa kamiyabi ake
2: emme fahon dehas fan service ka in council gora mubarat ka mulim baratun de wanali punima
0: hinga gurwanun tankol kya wa dema
2: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim